dawazi bu mos mer ekibi zamane romi alwan yakra merane şure kadüşkire danzda aşağıdaki insane sel kabza şure hanvi

Dayka alil gu alila wa Dayka da bi şenge da dev gel ya Kudursi aşvanu bekhva narim yeser çiyal Ted gu da ye evi cum evi şah da vazi polmaz Evi bi şamu da bu dara çınare Şorra giri serserimi dara çınare Erdo asma bi hevra hejiyan Evi şahimi zanime

Dayka Ali Zgo Ali Lawa Dayka da bi şenge da devgeliya Bırs yaşman o bakvala rengi seri çiyay Ben godaye ez çuma bir şah da vazi bormaz Evi bir şamı da bu dara çınarek Şura giri serserimi dara çınarek Arbu asman behevra heci evi şahimi zan

inansız yürekleri, titreyen elleri ve daha neleri neleri. Harami sofralarını haraç mezat, keskin tezat yağma pazarlarını. Ve nihayet inanır mısın, insanları dinledim mahkemelerde, sokaklarda tulumlu kadınları, hor ipek marşları dinledim ve zulüm kışlalarında dayanamadım sıra türküler.

0: Radio Veng. Radio Veng.
1: Ver kamera.
2: Dinle.
3: 54'e 4 tekrar bir.
2: Dinle.

0: reklamlar.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. TAP Gıda Güvencesi, Mirit Gıda Kalitesiyle. 4 marka tek adres. Diyarbakır'da Stat yolundayız.
3: Toyota. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota Pro Ace ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve Toyota.com.tr adresinde.
4: Toyota Pro Ace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
5: Reklamları dinlediniz.

0: ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Top gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi karşısında, Kardeşlik Parkı içerisinde çok yakında halkımızın hizmetinde. Uygun fiyat, zengin menü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Tezgel marketlerde 2-6 Ekim tarihleri arasında Oruçoğlu ayçiçek yağı 4 litre dar ağız 399 lira 90 kuruş. Yayla Gönen baldo pirinç 5 kilogram 419 lira 90 kuruş. Öncü domates salçası 3200 gram ev tipi 319 lira 90 kuruş. Ferosmatik 10 kilogram çeşitleri 349 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
4: Reklamları dinlediniz. Radyo Veng.

Reklamlar. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi karşısında, Kardeşlik Parkı içerisinde çok yakında halkımızın hizmetinde. Uygun fiyat, zengin menü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte. Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik

0: sitesi, 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı, 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. TAP Gıda Güvencesi, Mirit Gıda Kalitesi ile 4 marka tek adres. Diyarbakır'da Stat yolundayız.
1: Toyota. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve Toyota.com.tr adresinde.
2: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang. Radyo Wang.

0: Reklamlar. Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Tezgel marketlerde 2-6 Ekim tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 779 lira 90 kuruş, manvit tavuk kilogramı 114 lira 90 kuruş, Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş, yalın yumurta otuzlu beyaz larç 149 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Wayne.

0: Reklamlar. Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi karşısında, Kardeşlik Parkı içerisinde çok yakında halkımızın hizmetinde. Uygun fiyat, zengin menü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
1: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve Toyota.com.tr adresinde.
2: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Reklamları dinlediniz. Radyo Wenk.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Tezgel marketlerde 2-6 Ekim tarihleri arasında Oruçoğlu Ayçiçek Yağı 4 litre dar ağız 399 lira 90 kuruş. Yayla Gönen Baldo Pirinç 5 kilogram 419 lira 90 kuruş. Öncü Domates Salçası 3200 gram ev tipi 319 lira 90 kuruş. Perosmatik 10 kilogram çeşitleri 349 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
4: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi karşısında, Kardeşlik Parkı içerisinde çok yakında halkımızın hizmetinde. Uygun fiyat, zengin menü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi. Halkımız için, halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Wave.

0: Sağlığa dair merak edilenler, doğru bilinen yanlışlar ve uzman görüşleri. Fizyoterapist Mithat Yaşan'ın sunumuyla her hafta farklı bir sağlık konusunu alanında uzman konuklarla ele alacağız. Siz de konuya dair merak ettiklerinizi 532 489 74 24 numaralı hattımızdan bizlere iletebilir, sorularınızı uzmanlarımıza yöneltebilirsiniz. Sağlık Saati her Perşembe saat 17'de Veng Radyo'da.
1: Radyo Veng.

0: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap Gıda Güvencesi, Mirit Gıda Kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da Stat yolundayız.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
2: Reklamları dinlediniz.

Venk Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, silahsızlanma süreci, Selahattin Demirtaş'ın notları, yeni anayasa tartışmaları ve muhalefete yönelik baskılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İlk dönüşlerin kışa kalmadan başlamasını beklediklerini belirten Bakırhan, silah bırakma ve dönüş mekanizmasının hızla somutlaştırılması gerektiğini söyledi. Yeni anayasa konusunda ise siyasi ajandada yatılmaması gerektiğini vurguladı. İzmir Varto Ekoloji Platformu, Varto ve çevresinde planlanan JES projesine karşı açılan davada 8 Ekim'de yapılacak bilirkişi incelemesi öncesi su kaynakları ile tarım ve mera alanlarının korunması çağrısı yaptı. Mersin'de yürütülen soruşturma kapsamında 1 Ekim'de gözaltına alınan TBB ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Yenişehir ve Mezitli Belediye Başkanlarının da aralarında bulunduğu 59 kişi adliyeye sevk edildi. Kırıkkale F tipi kapalı cezaevinde tutulan ağır hasta tutsak Abdülhalik Orak'ın durumu her geçen gün kötüleşiyor. Eşinin tahliye edilmesini isteyen Nuriye Orak, evde tedavisini yaptırmak istiyoruz dedi. İstanbul Ümraniye'de Japon Kültür ve Anime Festivali sosyal medyada hedef gösterilmesinin ardından gerici bir grubun saldırısına uğradı. Ailem güvende operasyonlarına destek veren grubun saldırısı sonrası festival erkenden sonlandırıldı. Süreç bağlamında sivil topluma düşen görevin hükümeti demokratik adımların atılacağı bir zemine yöneltmek olduğunu belirten Hak İnisiyatifi Başkanı Fatma Bostan Ünsal, toplum artık inisiyatif almalı ve çözümü kendisinde bulmalı dedi. Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında belediye başkan vekili Murat Güneş'in de bulunduğu 13 kişi adliyeye sevk edildi. AKP'li eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayankaya, fon vurgunundan 2.2 milyar lira gelir elde ettiğinin belirlenmesi üzerine AKP'deki görevlerinden ayrılmıştı. Benzer bir iddiada eski üst düzey bürokrat ve AKP milletvekili adayı Osman Arıkan Nacar için gündeme geldi. Nacar'ın söz konusu fondan 20 milyar lira kazandığı öne sürüldü. Hakemler dosyası soruşturması kapsamında tutuklanan Ferhat Gündoğdu'nun istifasını Türkiye Futbol Federasyonu'na sunmasının ardından Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanının kim olacağı gündeme geldi. Başkanlık için eski FIFA yardımcı hakemi ve akademisyen Sürhat Müniroğlu'nun adının öne çıktığı, Mustafa Kamil Abitoğlu'nun da görev için adı geçen isimler arasında olduğu ileri sürüldü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sosyal medya paylaşımlarının ardından hakkında ortaya atılan iddialara ve Atatürkçü Düşünce Derneği üyeliğinden ayrılmasına yönelik açıklama yaptı. Sosyal medya kullanıcılarının yönelttiği sorulara yanıt veren Tugay, AKP'ye geçeceği ve partinin gençlik kolları başkanı olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Aselsan ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında hibrit hava savunma sistemlerinin tedariğine yönelik toplam 2 milyar 460 milyon avro tutarında sözleşmeler imzalandı. AYM'nin yoksulluk nafakasına yönelik kararının nafaka tamamen kaldırıldığı anlamına gelmediğini belirten avukat Sevil Aracı, tartışmanın odağının eşitsizlik olması gerektiğini söyledi. İfade Özgürlüğü Derneği'nin X hesabına milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişim engeli getirildi. Siber Güvenlik Başkanlığı'nın talimatıyla aynı kapsamda en az 88 hesabın daha erişime engellendiği belirtildi. Jin News'in Eylül ayı şiddet çetelesine göre en az 27 kadın ve 6 çocuk katledildi. 10 kadın ve 6 çocuk ise şüpheli şekilde yaşamını yitirdi. Tutsak gazeteci Derya Okatan cezaevinden gönderdiği mesajda tutuklanmama neden olan yanlışlığın en kısa sürede çözüleceğini ve aranıza döneceğimi umuyorum. Dayanışma gösteren herkese çok teşekkür ediyorum dedi. TÜİK'in Eylül ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla Ekim ayında kiralara uygulanacak tavan zam oranı %31.49 olarak netleşti. SSK ve Bağkur emeklilerinin 2027 Ocak zammı için ise şu ana kadar %5.49'luk artış oluştu. Nihai zam oranı Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon verileriyle belli olacak. Dersim'deki ekolojik tahribata dikkat çeken Munzur Çevre Derneği temsilcisi Yusuf Topçu, Dersim'den Akbelen'e kadar ülkedeki tüm çevre mücadelelerini buluşturmalıyız. Ekoloji dernekleri ve çevreye duyarlı herkes bir araya gelerek daha güçlü ve ortak bir örgütlenme oluşturmalıdır dedi.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Tepe Barava mahallesinde fırtınada zarar gören sacı onarmaya çalışan 45 yaşındaki kaynak ustası Mustafa Aktaşlı elektrik çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Sacın yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapılan Aktaşlı'nın yanında bulunan iki çırağı ise ağır yaralandı. Serekaniye'den yerinden edilen 511 aileden 3242 kişi kentin güneyindeki köy ve beldelere dönmek üzere yola çıktı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Pakistan'da diplomatik temaslar gerçekleştirecek. Guterres'in ziyaretinde ana gündem maddesinin ABD ve İran arasında tıkanan müzakerelerde, Haziran ayında imzalanan İslamabad mutabakatında da aktif rol üstlenen Pakistan'ın arabuluculuk çabaları olması bekleniyor. Brezilya'da Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu eski Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Flavio Bolsonaro'nun üstünlüğüyle sonuçlandı. Oyların yaklaşık tamamının sayılmasıyla Flavio Bolsonaro %47.03, mevcut Cumhurbaşkanı Luiz Inácio Lula da Silva ise %45.16 oy aldı. Hiçbir aday %50 barajını aşamadığı için seçim 25 Ekim'de yapılacak ikinci tura kaldı. ABD, İngiltere'deki Rafferty üssünde bulunan tüm bombardıman uçaklarını ABD'deki ana üslerine çekti. Pentagon çekilmesinin gerekçesini açıklamazken, İngiltere medyası kararın 27 Eylül'de üs yakınlarda şüpheli 3 aracın soruşturulması olayıyla bağlantılı olduğunu ifade etti. İran'ın Roşilat'a yönelik askeri sevkiyatları devam ederken, Kirmanşah'daki Şaho Dağları operasyon alanı ilan edilerek 7 Ekim'e kadar sivil girişler yasaklandı. Bazı bölgelerindeki hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 24 derece, Elazığ 24 derece, Mardin 26 derece, Van 17 derece, Urfa 30 derece, Muş 19 derece, Şırnak 24 derece, Batman 29 derece, Hakkari 21 derece, Bitlis 17 derece, Siirt 27 derece, Adıyaman 27 derece. Döviz kurları: dolar 49.16, euro 55.02, gram altın 6563 lira. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

0: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi karşısında, Kardeşlik Parkı içerisinde çok yakında halkımızın hizmetinde. Uygun fiyat, zengin menü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
1: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
2: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve Toyota.com.tr adresinde. Toyota ProAce ailesi bambaşka yere
3: taşır. Toyota. Reklamları dinlediniz. Radyo Veng, Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo Veng.

Bing Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, silahsızlanma süreci, Selahattin Demirtaş'ın notları, yeni anayasa tartışmaları ve muhalefete yönelik baskılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İlk dönüşlerin kışa kalmadan başlamasını beklediklerini belirten Bakırhan, silah bırakma ve dönüş mekanizmasının hızla somutlaştırılması gerektiğini söyledi. Yeni anayasa konusunda ise siyasi ajanda dayatılmaması gerektiğini vurguladı. İzmir Varto Ekoloji Platformu, Varto ve çevresinde planlanan JES projesine karşı açılan davada 8 Ekim'de yapılacak bilirkişi incelemesi öncesi su kaynakları ile tarım ve mera alanlarının korunması çağrısı yaptı. Mersin'de yürütülen soruşturma kapsamında 1 Ekim'de gözaltına alınan TBB ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Yenişehir ve Mezitli Belediye Başkanlarının da aralarında bulunduğu 59 kişi adliyeye sevk edildi. Kırıkkale F tipi kapalı cezaevinde tutulan ağır hasta tutsak Abdülhalik Orak'ın durumu her geçen gün kötüleşiyor. Eşinin tahliye edilmesini isteyen Nuriye Orak, evde tedavisini yaptırmak istiyoruz dedi. İstanbul Ümraniye'de Japon Kültür ve Anime Festivali sosyal medyada hedef gösterilmesinin ardından gerici bir grubun saldırısına uğradı. Ailem güvende operasyonlarına destek veren grubun saldırısı sonrası festival erkenden sonlandırıldı. Süreç bağlamında sivil topluma düşen görevin hükümeti demokratik adımların atılacağı bir zemine yöneltmek olduğunu belirten Hak İnisiyatifi Başkanı Fatma Bostan Ünsal, toplum artık inisiyatif almalı ve çözümü kendisinde bulmalı dedi. Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında belediye başkan vekili Murat Güneş'in de bulunduğu 13 kişi adliyeye sevk edildi. AKP'li eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayankaya, fon vurgunundan 2.2 milyar lira gelir elde ettiğinin belirlenmesi üzerine AKP'deki görevlerinden ayrılmıştı. Benzer bir iddiada eski üst düzey bürokrat ve AKP milletvekili adayı Osman Arıkan Nacar için gündeme geldi. Nacar'ın söz konusu fondan 20 milyar lira kazandığı öne sürüldü. Hakemler dosyası soruşturması kapsamında tutuklanan Ferhat Gündoğdu'nun istifasını Türkiye Futbol Federasyonu'na sunmasının ardından Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanının kim olacağı gündeme geldi. Başkanlık için eski FIFA yardımcı hakemi ve akademisyen Sürhat Müniroğlu'nun adının öne çıktığı, Mustafa Kamil Abitoğlu'nun da görev için adı geçen isimler arasında olduğu ileri sürüldü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sosyal medya paylaşımlarının ardından hakkında ortaya atılan iddialara ve Atatürkçü Düşünce Derneği üyeliğinden ayrılmasına yönelik açıklama yaptı. Sosyal medya kullanıcılarının yönelttiği sorulara yanıt veren Tugay, AKP'ye geçeceği ve partinin gençlik kolları başkanı olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Aselsan ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı arasında hibrit hava savunma sistemlerinin tedariğine yönelik toplam 2 milyar 460 milyon avro tutarında sözleşmeler imzalandı. AYM'nin yoksulluk nafakasına yönelik kararının nafaka tamamen kaldırıldığı anlamına gelmediğini belirten Avukat Sevil Aracı, tartışmanın odağının eşitsizlik olması gerektiğini söyledi. İfade Özgürlüğü Derneği'nin X hesabına milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişim engeli getirildi. Siber Güvenlik Başkanlığı'nın talimatıyla aynı kapsamda en az 88 hesabın daha erişime engellendiği belirtildi. Jin News'in Eylül ayı şiddet çetelesine göre en az 27 kadın ve 6 çocuk katledildi. 10 kadın ve 6 çocuk ise şüpheli şekilde yaşamını yitirdi. Tutsak gazeteci Derya Okatan cezaevinden gönderdiği mesajda tutuklanmama neden olan yanlışlığın en kısa sürede çözüleceğini ve aranıza döneceğimi umuyorum. Dayanışma gösteren herkese çok teşekkür ediyorum dedi. TÜİK'in Eylül ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla Ekim ayında kiralara uygulanacak tavan zam oranı %31.49 olarak netleşti. SSK ve Bağkur emeklilerinin 2027 Ocak zammı için ise şu ana kadar %5.49'luk artış oluştu. Nihai zam oranı Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon verileriyle belli olacak. Dersim'deki ekolojik tahribata dikkat çeken Munzur Çevre Derneği temsilcisi Yusuf Topçu, Dersim'den Akbelen'e kadar ülkedeki tüm çevre mücadelelerini buluşturmalıyız. Ekoloji dernekleri ve çevreye duyarlı herkes bir araya gelerek daha güçlü ve ortak bir örgütlenme oluşturmalıdır dedi.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Tepe Barava mahallesinde fırtınada zarar gören sacı onarmaya çalışan 45 yaşındaki kaynak ustası Mustafa Aktaşlı elektrik çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Sacın yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapılan Aktaşlı'nın yanında bulunan iki çırağı ise ağır yaralandı. Serekaniye'den yerinden edilen 511 aileden 3242 kişi kentin güneyindeki köy ve beldelere dönmek üzere yola çıktı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Pakistan'da diplomatik temaslar gerçekleştirecek. Guterres'in ziyaretinde ana gündem maddesinin ABD ve İran arasında tıkanan müzakerelerde, Haziran ayında imzalanan İslamabad mutabakatında da aktif rol üstlenen Pakistan'ın arabuluculuk çabaları olması bekleniyor. Brezilya'da Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu eski Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Flavio Bolsonaro'nun üstünlüğüyle sonuçlandı. Oyların yaklaşık tamamının sayılmasıyla Flavio Bolsonaro %47.03, mevcut Cumhurbaşkanı Luiz Inácio Lula da Silva ise %45.16 oy aldı. Hiçbir aday %50 barajını aşamadığı için seçim 25 Ekim'de yapılacak ikinci tura kaldı. ABD, İngiltere'deki Raff Airport üstünde bulunan tüm bombardıman uçaklarını ABD'deki ana üslerine çekti. Pentagon çekilmesinin gerekçesini açıklamazken, İngiltere medyası kararın 27 Eylül'de üst yakınlarda şüpheli 3 aracın soruşturulması olayıyla bağlantılı olduğunu ifade etti. İran'ın Roşilat'a yönelik askeri sevkiyatları devam ederken, Kirmanşah'daki Şaho Dağları operasyon alanı ilan edilerek 7 Ekim'e kadar sivil girişler yasaklandı. Bazı bölgelerindeki hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 24 derece, Elazığ 24 derece, Mardin 26 derece, Van 17 derece, Urfa 30 derece, Muş 19 derece, Şırnak 24 derece, Batman 29 derece, Hakkari 21 derece, Bitlis 17 derece, Siirt 27 derece, Adıyaman 27 derece. Döviz kurları: dolar 49.16, euro 55.02, gram altın 6563 lira. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

0: Reklamlar. Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Tezgel marketlerde 2-6 Ekim tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 779 lira 90 kuruş, manvit tavuk kilogramı 114 lira 90 kuruş, yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş, yalın yumurta otuzlu beyaz larç 149 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Reklamlar. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi karşısında, Kardeşlik Parkı içerisinde çok yakında halkımızın hizmetinde. Uygun fiyat, zengin menü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
1: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
0: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi, 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı, 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
2: Tezgel marketlerde 2-6 Ekim tarihleri arasında Oruçoğlu ayçiçek yağı 4 litre dar ağız 399 lira 90 kuruş. Yayla Gönen baldo pirinç 5 kilogram 419 lira 90 kuruş. Öncü domates salçası 3200 gram ev tipi 319 lira 90 kuruş. Perosmatik 10 kilogram çeşitleri 349 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Toyota. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve Toyota.com.tr adresinde.
5: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Merkezi Xeberan ra merhaba goştari azizi. Ma bi Xeberan neviyan verneşmade. Hemsereke Peroyden Parti Tuncer Bakırhani der haki prosesi bir çek bir ayışı, Notane Serahattin Demirtaşı, Münakaşayani Desturi Neveyi, Uzaktani Verba Muhalefeti de Ercna işkert. Bakırhani diyar kert, Hevi kene agir ayışı avli zımıstan iri nemane, despe bir kere uvatke, gani mekanizmayı çek ver adayışı, u agir ayışı bileski bir osumut kerdiş, der haki Desturi Neveyi dezi bala antke, gani ajandaya siyasi nero fars kerdiş. Platforme Ekoloji Vartoye İzmir'i verne cigerayışı ehle xabatike heşte teşirna verne de dobero kerdiş, çarçoya davaya ke hemveri projeyi jesiyike gım gım u deri dorici de yanı plan kerdiş a kerdi de denk dayike çimeye ave uvarı ramıtışı umerayı beri pavutış. Sera Çalakyanike tarihte Seyit Saravadarı Tişi Kobani yeni asker dişi Duve Sarı Derbasvi. Avukat Erhan Ürküti diyar kert, davaya Kobani'ye istinafide to averşeş nebiyo uva, gani devlete ribriye hadisane şeşu heşte teşrina verine upeyeci bero. Tepeşte Öneveşo Gran Abdülhalik Orakke zindani tipi Feye Kırıkkale'de yanı tepiştiş, Revşa Ey herkeşine hıraber bena. Nuriye Orakke vazena merdeye ayet serbest bir ovarada işi va, mavazeni derman kerdişi Ey K'ye de bir kere. Avukate sivil aracı diyarkert kararı ayemeyi hemveri nefekeyi fekiri manaya nefeke bitamami betal kerdunuyo uvake fokusi münakaşeyi gani betü düştü bubo. Gore çetele şiddeti aşma Eylül'e jinnüsü tevrtay vistu hepçini uşeş tuti amik kıştış, destçini uşeş tuti ziba havayı keşiktar dünyaya hubedennayı. Rojname gera tepişte derya okatan mesajı ke zindara şuravu teva, yivi kena şaşıya ke bir sebebi tepiştişimi, bilezki bero çare serkerdiş, u ez agerim yani şma, spas kena semede herkese ke paşta iş davımı. Temsil kare komelea deridori munzuri Yusuf Topçu bala antakribatı ekolojiye dersimi uva dersim rahata akbeleni gani maperote kuşuni deridoriye velati biare tehet. Komelea ekoloji u heme keseke deridori hiskri gani bere tehet u rehistinik hempar u teul behez avan bikere. Dersim'de otomobilake şoförücü kontrolü direksiyonu Vinikert gına büfeyake kenarı rayrı debi, kazade perupya panç keseke miyani otomobile uvernya büfede pavey bi birindar bi. Pırda çemi plümüri serokere sayışı deva 9 kayalar ya Dersim'i kena dımayı varani beberz bi ayışı avedir rıcıya. Devake nizdiya hirisarıyı çarçıya herima asayışı taybeti demenda statüye aya da hazarı vistu hirne de amel edartış la problemi resayışı neame çare serkerdiş. Devici dımayı rıcıya işi pırdake bir imkanlani huvraş tibi vazeni pırda urayır bir uvraştış. Keyye Abdülkerim Demiro Pancıya Sarak'a kazaya Solhaniye Çevregi'de kazaya asansoruya pansiyon emektebi liseyde Bıgrani Birindarbı Udumay Tedaviye Neveşhanede Dünyayı Hübedenaye Vaşke Hadise Peru Hetihura Biru Cipersayış Keyye Vaşke Kesekena kazada ihmali inaniye Berpirsari inanesto Beri tespit kerdiş u hesap bide. Ve Çin'e işe sereke idare kariye devreni ve baru çivdiki diyar bi ame kerdiş. Ve Çin'e işe ke hiri namzedi tedebi, dımaya a kerdişi sündokan u peyni biya işi humarı tişerayan avukat uran Hişam bi serekeni ve baruyu çivdiki. Kazaya sevrege rahayda kazaya trafikide hiri kesi birindar bi. Birindari dımay müdahaleye avli kötü bine kontrolü ekiba u işe. Derhaki kazada ciper sayış diades bekerdiş. Rahade şahsoke der haqiyede semedi su cevraştış, bazırgani yazı peyda kerdişi triyaki u maddeyi hişari, vistu çarseri u aşmike vistu nevroci ceze zindani yakati kerde esbi, neticeyi xabata ekival eşkeranra tepişya, mehkum hete mekame adira tepişya u berdiya zindan. Bajare Bamyanê Afganistanî de Çînî verba qedexeyê de kewtişê parkan ê Talibanî de bi tutanê xwe kevenê parkan û hemverî sînorker dişîvindenê. Cemile Vaslake park teyava ma Çînî her imkanike deste estê xebitnenê û materskenê miyanê înan. Goştarê Azîzî mamê peynê xeberanê xwe bi manê weşîde.
1: No, veng, veng, shuma.

0: Reklamlar. Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Top gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da Stat yolundayız. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi karşısında, Kardeşlik Parkı içerisinde çok yakında halkımızın hizmetinde. Uygun fiyat, zengin menü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi. Halkımız için, halkımızla birlikte.
1: Toyota. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota Pro Ace ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve Toyota.com.tr adresinde.

0: Bitlis, Sina Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
1: Reklamları dinlediniz.

Jinavenda Nûçeyan dembaş. Parlamenterê Dem Partiyê yê Colê Mêrgê Özünün Bartın, ji bo pêvajoya tasfiyeya 331 fonên veberhenanê lêkolîna meclîsê xwest. Bartın xwest ku jibili ziraren veberhenaran girêdanên siyasî û aborî û berpirsyariya çavdêriyê yasaziyên giştî jî werin lêkolîn kirin. Platforma Aleviyan a Edenê li dijî êriş û komkujiyên li Sûriyê yên li ser Aleviyan li ber navenda çandê ya Selman Fakê daxuyaniyek da. Di daxuyaniya ku hêzên kez û demokrasiyê yên Edenê pişkirî dabûnde bangara westandina êrişan bêdengiya raya giştî ya navneteweyî û xurtkirina xurêxistinbûna Aleviyan hat kirin. Disk basın iş derbari Rojnamevan u endama desteya disipline ya sendikaya disk basın işe Derya Oktan ku Aliye Dozgeriye ve jubo girtine bey ku ifadeye ve vere girtin de didiye cotme hede hat girtin dahyani eker niviskida. Disk basın iş lehember girtina Rojnamevan okatan bertek nişanda u gotku çalakin Rojname geriye teyne kriminalize kirin. Ve Peşengiya Federasyona Komeleyin Hevkariya Hukuki ya Malbati Girtiyan, Jibu Jinen Girti, Yenko Berdana Vanji Aliye Nijcere ve Beri Uçavcari Ye ya Girtigaha Girti ya Jinan Asincane ve Hatiye Paşhıstın Liber Girtigehe Dakhyanidan. Gelek kez Kudunavde Nunerin Partiyen Siyasi Urekhısın İncivaka Sivil Cihabun Beştari Dakhyaniye Bun. Koordinatöre Weşane ya Cem TV'ye Erol Işık Ragihantku, kanale Piştijiyan Aweşane ya Nezihat Mehan bir yara girtin edaye, Işık Diyarkırku, kanale Dema Weşane'nin hodı domant, Rasti Astengi'nin curbe cur hatiye. TÜİK'e dağıyandı ku enflasyona meha ilone jistedi 1.84 zede buye, uya sağlane ji 29.73 zede buye. Ligori enake ji enflasyona meha ilone jistedi 2.10 zede buye, uya sağlane ji jistedi 46.61 zede buye. Encame Düyemin Halatin Rojdeme Geriya Jinan A Gurbeteli Ersöz Hateşkere Kırın Nuçegihan Sema Gezici Di Halata Taybet A Jüriye Di Beşa Veyneyan De Hate Halat Kırın. Tora Tekoşina Lidici Tündiye ya Amedi Lidici Kuşlinin Jinan Enko Zeyde Dibin Nöbete Adalet U Bire ya Jinan Dide Desbekirin Nöbet Kubi Armanca Huyakırına Legerina Adaleti ya Jinan Desibe Desbebike Dede Hefteyan Her Roja Seyşeme Saat Dozda Univanda Liberdatgaha Amedi Vere Domandı. Hefşaredarin Tuşbayı u Hefserokin Navçiye Yedem Partiye li şeş gundan ligel velatiyan hevditin kırın. Li hevditin anze ligel daxozin re u kevirin parke yen kilitkiri pıra çem kanalin avdaniye u pedeviyin pişti erdeji hatın rojevi. Peşenga Hapurtukan a Amedi ya Dehemin Kujaliye Yekitiya Veşengerin Türkiye Odaya Bazırganiye u Pişezaziye ya Amedi Şerderiye Bajaremezin a Amedi u Tüya Peve Linavenda Fuar u Kongre ya Navneteveyi ya Mezopotamiye Hateli Darxistin Nehrojan Berdevam kir. Peşenge düh bi tevlibunek zeyde bidavi bu. Di Peşenge heyde bideham panel gotu beş u Çalakiyen imzekirin Hapurtukan hatinli Darxistin bidehan Veşanhaneyin Kurdi u Türk ki stand vekirin u bide hezaran kez dınav neh rojande tevli peşenge heybun bi taybeti ji nezi si ve şanhaneyn kurdi ji di peşenge heyde cih kirtin. Federasyona Suriye ya Mafya Muravan Dakhuyantku dve Mafya Perverde ya Bizimane Dayiki ye Tevahi PKT'in Suriye vere misoger kırın u pırrengi ya çandi u zimane verin parastın Federasyone Xwest Mafya Ziman du desturede vere fermi kırın. Serok Vezir İspanya'yı Pedro Biryara Hilbijartinin peşvekta u parlamentoya feskir. Emgiştin davyan uçeyin xo, biminin duxoşiyede.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Tezgel marketlerde 2-6 Ekim tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 779 lira 90 kuruş, mamit tavuk kilogramı 114 lira 90 kuruş, yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş, yalın yumurta otuzlu beyaz larç 149 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Gezdirdi çığ üzerinde. Çekti kılıncın. Böldü çığ ikiye. Güneş dağların üzerinden selam verdi Ali'nin aşkına. Çıktı içinden iki oğul, bir damat.
1: Ma bixêr goştarane ma yerciyaye, ez Delal, ma henî miyanê hewtî her roj saet şeşê şanî de ma benê meymanê şima. Xuvîra mekerê, ma veng radyo de berin tihet. Ma benê vengê şima, waştişê şima û ma bi deyran şima dire.

Jinavenda Nûçeyan dembaş. Parlamenterê Dem Partiyê yê Colê Mêrgê Özünün Bartin ji bo pêvajoya tasfiyeya 331 fonên veberhenanê lêkolîna meclîsê xwest. Bartin xwest ku ji bilî ziraren veberhenaran girêdanên siyasî û aborî û berpirsyariya çavdêriyê ya saziyên giştî jî werin lêkolîn kirin. Platforma Aleviyan a Edenê li dijî êriş û komkujiyên li Sûriyeyê li ser Aleviyan li ber navenda çandê ya Selman Fakir Daxuyaniyek da. Di Daxuyaniya ku hêzên kez û demokrasiyê yên Edenê pişkirî dabûnde bangara westandina êrişan bêdengiya raya giştî ya navneteweyî û kurtkirina qurêxistinbûna Aleviyan hat kirin. Disk basın iş derbari Rojnamevan u endama desteya disipline ya sendikaya disk basın işe Derya Oktan ku Aliye Dozgeriye ve jubo girtine bey ku ifadeye ve vere girtin de didiye cotme hede hat girtin dahyani eke niviskida. Disk basın iş lehember girtina Rojnamevan okatan bertek nişanda u gotku çalakin Rojname geriye teyne kriminalize kirin. Ve Peşengiya Federasyona Komeleyin Hevkariya Hukuki ya Malbati Girtiyan, Jubu Jinin Girti, Yenko Berdana Vanji Aliye Nijli Areveberi Uçavcari Ye ya Girtigaha Girti ya Jinan Asincane ve Hatiye Paşhıstın Liber Girtigahi Dakhyanidan. Gelek kez Kudunavde Nunerin Partiyen Siyasi Urekhistin Incuvaka Sivil Cihabun Beştari Dakhyaniye Bun. Koordinatöre Weşane ya Cem TV'ye Erol Işık Ragihantko, kanale Piştijyan Weşane ya Nezihat Mehan bir yara girtin edaye, Işık Diyarkırko, kanale Dema Weşane'nin kodı domant, Rasti Astengi'nin curbe cur hatiye. TÜİK'e dahuyant ku enflasyona meha ilone ji sedi 1.84 zede buye u ya salane ji 29.73 zede buye. Liguri enake ji enflasyona meha ilone ji sedi 2.10 zede buye u ya salane ji sedi 46.61 zede buye. Encame Düyemin Halatin Rojdeme Geriya Jinan A Gurbeteli Ersöz Hateşkere Kırın Nuçegihan Sema Gezici Di Halata Taybet A Jüriye Di Beşa Veyneyan De Hate Halat Kırın. Tora Tekoşina Lidici Tündiye ya Amedi Lidici Kuşdinin Jinan Enko Zeyde Dibin Nöbeta Adalet U Bire ya Jinan Dide Desvekirin. Nöbet Kubi Armanca Huyakırına Legerina Adaleti ya Jinan Desibe Desvebike Dede Hefteyan Her Roja Seyşeme Saat Dozda Univanda Liberdatgaha Amedi Vere Domandı. Hefşaredarin Tuşbayı u Hefserokin Navçiye Yedem Partiye li şeş gundan li gel velatiyan hevditin kırın. Li hevditin anze li gel dahozin re u kevirin parke yen kilitkiri, pıra çem, kanalin avdaniye u pedeviyin pişti erdeji hatın rojevi. Peşenga Hapurtukan a Amedi ya Dehemin Kujaliye Yektiya Veşengerin Türkiye Odaya Bazırganiye u Pişezaziye ya Amedi Şerderiya Bajaremezin a Amedi u Tüya Peve Linavenda Fuar u Kongre ya Navneteve ya Mezopotamya Hateli Darxistin Nehrojan Berdevam Kır. Peşenge dü bi tevlibunek zeyde bidavi bu. Dü peşenge heyde bideham panel gotu beş u çalakiyen imzekirin Hapurtukan hatinli darxistin bidehan veşanhaneyin Kurdi u Tir ki stand vekirin u bide hezaran kez dınav neh rojande tevli peşenge heybun bi taybeti ji nezi si ve şanhaneyn kurdi ji di peşenge heyde cih kirtin. Federasyona Suriye ya Mafya Murovan Dakhuyantku dve Mafya Perverde ya Bizimane Dayiki ye Tevahi PKT'in Suriye vere misoger kirin u pirrengi ya Çandi u Zimane verin parastın Federasyone Xwest Mafya Ziman du Desturi de vere fermi kirin. Serok Vezir İspanya'yı Pedro Biryara Hilbijartinin Peşvekta u Parlamento'yı Feskir. Emgihiştin davyan uçeyin xo, biminin duxoşiyede.

0: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. sanayi karşısında, Kardeşlik Parkı içerisinde çok yakında halkımızın hizmetinde. Uygun fiyat, zengin menü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Toyota. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve Toyota.com.tr adresinde.
3: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
0: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi, 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı, 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da Stat yolundayız.
4: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
5: Reklamları dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Tezgel marketlerde 2-6 Ekim tarihleri arasında Oruçoğlu ayçiçek yağı 4 litre dar ağız 399 lira 90 kuruş. Yayla Gönen baldo pirinç 5 kilogram 419 lira 90 kuruş. Öncü domates salçası 3200 gram ev tipi 319 lira 90 kuruş. Perosmatik 10 kilogram çeşitleri 349 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. TAP Gıda Güvencesi, Mirit Gıda Kalitesi ile 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang.

0: Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Diyarbakır Şiddetle Mücadele Ağı, artan kadın katliamlarına karşı kadın adalet ve hafıza nöbeti başlatıyor. Kadınların adalet arayışının görünür kılınması amacıyla yarın başlatılacak olan nöbet, 10 hafta boyunca salı günleri saat 12.30'da Diyarbakır Adliyesi önünde sürdürülecek. DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, Ahmet Polat mahlasıyla haber yapan Mehmet Nizam Aslan'ın Suriye'den Türkiye'ye getirilmesi, kayıt dışı şekilde tutulması, sağlık durumu ve işkenceyle kötü muamele beyanlarını Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'na taşıdı. DEM Parti Milletvekili Öznur Bartin, 131 yatırım fonunun tasfiye süreci için meclis araştırması istedi. Bartin, yatırımcı zararlarının yanı sıra siyasi ve ekonomik bağlantılar ile kamu kurumlarının denetim sorumluluğunun araştırılmasını talep etti. Eğitim Sen MEB'in Alevilik Bektaşilik programına tepki gösterdi. Sendika, devletin bir inancın kaynaklarını ve hangi yorumunun esas alınacağını belirlemesinin laiklik ve kamusal eğitimin tarafsızlığıyla bağdaşmadığını belirtti. Eski AKP milletvekili Şamil Tayyar, fon vurgunuyla gündeme gelen Fatma Betül Sayan Kaya'yı aklamaya yönelik söylemleri, 2.17 milyar liralık işlemi hanımefendinin haberi olmadan dış güçler yaptı diyerek eleştirdi. Eylül enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından Diyarbakır Yenişehir'deki semt pazarını ziyaret eden Yeni Parti milletvekili Sezgin Tanrıkulu, yurttaş ve esnafın geçim sorunlarını dinledi. TÜİK'in yıllık enflasyonu %29.73, ENAG'ın ise %46.61 açıkladığını belirten Tanrıkulu, "Enflasyon düşmüyor, insanlar alışveriş yapamıyor, pazar boş, esnaf şikayetçi" dedi. Basın toplantısı düzenleyen Emek Partisi Milletvekili Sevda Karaca, fon vurgununun yalnızca sorumluların cezalandırılmasıyla gerçekleştirilemeyeceğini belirterek bu düzenin sorgulanması gerektiğini vurguladı. Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği'nin bu yıl ikincisini düzenlediği Gurbet 50 Ersöz 2. Kadın Gazetecilik Ödülleri'nin kazananları belli oldu. Derneğin sitesinde yapılan açıklamada, kadın gazeteciliğinin mücadelesini ve hakikat arayışını büyütmek, kadınların sözünü, deneyimini ve mücadelesini görünür kılan gazetecilik çalışmalarını desteklemek amacıyla düzenlediğimiz ödüllerde farklı kategorilerde ödül verilen isimler belirlendi denildi. Tahliyeleri engellenen kadın tutsaklar için Sincan Kadın Kapalı Cezaevi önünde yapılan açıklamada, idare ve gözlem kurullarının keyfi uygulamalarına son verilme çağrısı yapılarak komisyon raporunun 7. maddesi gözden geçirilip işletilmelidir denildi. Ahim, Rabia Naz Vatan'ın ölümüne ilişkin Türkiye'ye sorular yöneltti. Mahkeme, etkili soruşturma yürütülüp yürütülmediğinin yanı sıra AYM'nin ihlal kararı ve 350 bin liralık tazminatın mağduriyeti gidermek için yeterli olup olmadığını sordu. Kuzey Kıbrıs'ta Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmalarında bir kişinin daha cenazesi bulundu. Yapılan açıklamada cenazenin kimlik tespitine yönelik gerekli inceleme ve çalışmaların başlatıldığı aktarıldı. İnternet sitesi ve X hesabına erişim engeli getirilen T24, 4 gündür erişim engeline yaptığı itirazın sonucunu bekliyor. Dilekçede kararın ifade ve basın özgürlüğünü ihlal ettiği, tüm siteye yönelik engellemenin ölçüsüz olduğu belirtildi. Cem TV yönetimi kanalın yayınlarına son verme kararı aldı. Kararı duyuran Cem TV'nin yayın politikası ve yönetiminde görev alan Erol Işık, yayıncılık faaliyetleri dışında yaşanan sorunlara dikkat çekerek Alevi topluluğundan yeterli destek görmediklerini belirtti. Devrimci Emekli Sendikası Ordu Şubesi zam talebiyle Altın Ordu Tahıl Pazarı Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. Ay sonunu zor getirdiklerini belirten emekliler, "Emekliler artık kendi kaderlerini başkalarının insafına bırakmayacak" dedi. Açıklamaya siyasi parti, sendika ve dernek temsilcileri de destek verdi. Kobani Üniversitesi önünde toplanan öğrenciler, Kobani Üniversitesi'nde eğitim görme haklarının korunmasını talep ederek ayrıcalık değil fırsat eşitliği istediklerini belirtti. Romanya açıklarında drone saldırısına uğradığı ileri sürülen yük gemisi battı. Türkiye bayraklı gemideki 11 kişi kurtarılırken 2 kişinin cenazesine ulaşıldı. Bulgaristan'da başkent Sofya başta olmak üzere ülkenin farklı bölgelerindeki kamu kurumları, adliyeler ve eğitim kurumlarına yönelik çok sayıda bomba ihbarı yapıldı. İhbarların ardından bazı kurumlarda çalışanlar tahliye edilirken binalarda güvenlik gerekçesiyle kontroller gerçekleştirildi. Yemen'de devam eden şiddetli çatışmalar sonucunda Bab el-Mendeb'in kontrolünün Husilerden alındığı ve Suudi Arabistan destekli hükümet güçlerinin eline geçtiği iddia edildi. Husiler ise Taiz'de Cumhurbaşkanı Reşad el-Alimi'nin evini ele geçirdiklerini öne sürdü. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afganistan ve komşu ülkelerde NATO'ya ait askeri altyapının yeniden kurulmasına karşı çıktı. Lavrov, bölgeye yeni bir NATO konuşlanmasının kesinlikle kabul edilemez olduğunu söyledi. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, Ermenistan'ın dış politikasındaki yön değişikliğini eleştirerek bunun ülke için olumsuz sonuçlar doğuracağını savundu. Medvedev, Ermenistan için olabilecek en kötü şey yeni bir Ukrayna'ya dönüşmesidir dedi ve Batılı ülkeleri Rusya-Ermenistan ilişkilerini sınamakla suçladı. Fransa İmparatoru Napolyon Bonaparte'ın emriyle bir generale gönderilen 217 yıllık şifreli mektup, yapay zeka yardımıyla yaklaşık 6 saatte okundu. Belge, Avusturya ile savaş öncesindeki askeri hazırlıkları içeriyor. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.
1: Reklamlar. Toyota. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve Toyota.com.tr.

0: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Top gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi karşısında, Kardeşlik Parkı içerisinde çok yakında halkımızın hizmetinde. Uygun fiyat, zengin menü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi. Halkımız için, halkımızla birlikte.
1: Reklamları dinlediniz.

Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Diyarbakır Şiddetle Mücadele Ağı, artan kadın katliamlarına karşı kadın adalet ve hafıza nöbeti başlatıyor. Kadınların adalet arayışının görünür kılınması amacıyla yarın başlatılacak olan nöbet, 10 hafta boyunca salı günleri saat 12.30'da Diyarbakır Adliyesi önünde sürdürülecek. DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, Ahmet Polat mahlasıyla haber yapan Mehmet Nizam Aslan'ın Suriye'den Türkiye'ye getirilmesi, kayıt dışı şekilde tutulması, sağlık durumu ve işkenceyle kötü muamele beyanlarını Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'na taşıdı. DEM Parti Milletvekili Öznur Bartin, 131 yatırım fonunun tasfiye süreci için meclis araştırması istedi. Bartin, yatırımcı zararlarının yanı sıra siyasi ve ekonomik bağlantılar ile kamu kurumlarının denetim sorumluluğunun araştırılmasını talep etti. Eğitim Sen MEB'in Alevilik Bektaşilik programına tepki gösterdi. Sendika, devletin bir inancın kaynaklarını ve hangi yorumunun esas alınacağını belirlemesinin laiklik ve kamusal eğitimin tarafsızlığıyla bağdaşmadığını belirtti. Eski AKP milletvekili Şamil Tayyar, fon vurgunuyla gündeme gelen Fatma Betül Sayan Kaya'yı aklamaya yönelik söylemleri, 2.17 milyar liralık işlemi hanımefendinin haberi olmadan dış güçler yaptı diyerek eleştirdi. Eylül enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından Diyarbakır Yenişehir'deki semt pazarını ziyaret eden Yeni Parti milletvekili Sezgin Tanrıkulu, yurttaş ve esnafın geçim sorunlarını dinledi. TÜİK'in yıllık enflasyonu %29.73, ENAG'ın ise %46.61 açıkladığını belirten Tanrıkulu, "Enflasyon düşmüyor, insanlar alışveriş yapamıyor, pazar boş, esnaf şikayetçi" dedi. Basın toplantısı düzenleyen Emek Partisi Milletvekili Sevda Karaca, fon vurgununun yalnızca sorumluların cezalandırılmasıyla gerçekleştirilemeyeceğini belirterek bu düzenin sorgulanması gerektiğini vurguladı. Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği'nin bu yıl ikincisini düzenlediği Gurbet 50 Ersöz 2. Kadın Gazetecilik Ödülleri'nin kazananları belli oldu. Derneğin sitesinde yapılan açıklamada, kadın gazeteciliğinin mücadelesini ve hakikat arayışını büyütmek, kadınların sözünü, deneyimini ve mücadelesini görünür kılan gazetecilik çalışmalarını desteklemek amacıyla düzenlediğimiz ödüllerde farklı kategorilerde ödül verilen isimler belirlendi denildi. Tahliyeleri engellenen kadın tutsaklar için Sincan Kadın Kapalı Cezaevi önünde yapılan açıklamada, idare ve gözlem kurullarının keyfi uygulamalarına son verilme çağrısı yapılarak komisyon raporunun 7. maddesi gözden geçirilip işletilmelidir denildi. Ahim Rabia Naz Vatan'ın ölümüne ilişkin Türkiye'ye sorular yöneltti. Mahkeme, etkili soruşturma yürütülüp yürütülmediğinin yanı sıra AYM'nin ihlal kararı ve 350 bin liralık tazminatın mağduriyeti gidermek için yeterli olup olmadığını sordu. Kuzey Kıbrıs'ta Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmalarında bir kişinin daha cenazesi bulundu. Yapılan açıklamada cenazenin kimlik tespitine yönelik gerekli inceleme ve çalışmaların başlatıldığı aktarıldı. İnternet sitesi ve X hesabına erişim engeli getirilen T24, 4 gündür erişim engeline yaptığı itirazın sonucunu bekliyor. Dilekçede kararın ifade ve basın özgürlüğünü ihlal ettiği, tüm siteye yönelik engellemenin ölçüsüz olduğu belirtildi. Cem TV yönetimi kanalın yayınlarına son verme kararı aldı. Kararı duyuran Cem TV'nin yayın politikası ve yönetiminde görev alan Erol Işık, yayıncılık faaliyetleri dışında yaşanan sorunlara dikkat çekerek Alevi topluluğundan yeterli destek görmediklerini belirtti. Devrimci Emekli Sendikası Ordu Şubesi zam talebiyle Altın Ordu Tahıl Pazarı Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. Ay sonunu zor getirdiklerini belirten emekliler, "Emekliler artık kendi kaderlerini başkalarının insafına bırakmayacak" dedi. Açıklamaya siyasi parti, sendika ve dernek temsilcileri de destek verdi. Kobani Üniversitesi önünde toplanan öğrenciler, Kobani Üniversitesi'nde eğitim görme haklarının korunmasını talep ederek ayrıcalık değil fırsat eşitliği istediklerini belirtti. Romanya açıklarında drone saldırısına uğradığı ileri sürülen yük gemisi battı. Türkiye bayraklı gemideki 11 kişi kurtarılırken 2 kişinin cenazesine ulaşıldı. Bulgaristan'da başkent Sofya başta olmak üzere ülkenin farklı bölgelerindeki kamu kurumları, adliyeler ve eğitim kurumlarına yönelik çok sayıda bomba ihbarı yapıldı. İhbarların ardından bazı kurumlarda çalışanlar tahliye edilirken binalarda güvenlik gerekçesiyle kontroller gerçekleştirildi. Yemen'de devam eden şiddetli çatışmalar sonucunda Babel Mendeb'in kontrolünün Husilerden alındığı ve Suudi Arabistan destekli hükümet güçlerinin eline geçtiği iddia edildi. Husiler ise Taiz'de Cumhurbaşkanı Reşad El Alimi'nin evini ele geçirdiklerini öne sürdü.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afganistan ve komşu ülkelerde NATO'ya ait askeri altyapının yeniden kurulmasına karşı çıktı. Lavrov, bölgeye yeni bir NATO konuşlanmasının kesinlikle kabul edilemez olduğunu söyledi. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, Ermenistan'ın dış politikasındaki yön değişikliğini eleştirerek bunun ülke için olumsuz sonuçlar doğuracağını savundu. Medvedev, Ermenistan için olabilecek en kötü şey yeni bir Ukrayna'ya dönüşmesidir dedi ve batılı ülkeleri Rusya-Ermenistan ilişkilerini sınamakla suçladı. Fransa İmparatoru Napolyon Bonaparte'ın emriyle bir generale gönderilen 217 yıllık şifreli mektup, yapay zeka yardımıyla yaklaşık 6 saatte okundu. Belge, Avusturya ile savaş öncesindeki askeri hazırlıkları içeriyor. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

0: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang. Radyo Wang.
4: Bu bir yeniden iletim.
5: Berna me vaşte şeşma, despekeno.

Goştare ma yerciye hedi hedi peyam eşmarı sene ma bername ma despekeno ma deyire xeru abbas keje goştare kert. Nika peyamek ma esto slav urez ez binevş yaprak je amede ez strana kasım taştoğan ziryanım jibo ferhat yaprak u hevale hindavi u girtigeha amede radişinim biminin bu xoşiyede. Em spasi yoga jiboy binevş dikin em ji strana kasım taştoğan ziryanım jiboy ferhat yaprak u hevalen vidikin kerem bikin em bi hevdura ziryanım gohtar bikin.

0: Goştare ma yerciya ye, nika yo venge ma esto, ma banem veng de marak çubato. Ma piya veng goştare bikere.
1: Jiber ku bername ve hem kurmancı hem zizekke gele hoşam dere de acibinim. Ez hevidarım her tüm musa ber devam bike. Ez zizekki sadi sad faham dikim le beli ez nikarım haber bidim. İnşallah emi him bebim. Ezi vazeni zizekki bon der bibi le beli ene yaşkeni haber bidi. İnşallah ma hedi hedi bon der bibi. Ez goşdarvani şimara, şimara strana kata seri sep keri vazeni şavaşma veş
0: Goştare ma yerciyaye ma ven goştar ken ma semede vengi keki hore spasyan kene u ma kevane tı zazaki goştari bike u hedi hedi tı gobeşke haberi kebide tı gobonder bebe Ma hividare kut bonder bibe marayna vane zwan weşo merdim çıka zwan bizano ende başo Mike semede venge to spasyan oku kene u ma semede to u goştaran erciyayan ma deyire kata seri diyari kene kerem bikere ma piya goştari bikere.

0: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi karşısında, Kardeşlik Parkı içerisinde çok yakında halkımızın hizmetinde. Uygun fiyat, zengin menü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
1: Tezgel marketlerde 2-6 Ekim tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 779 lira 90 kuruş, manvit tavuk kilogramı 114 lira 90 kuruş, Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş, yalın yumurta otuzlu beyaz larç 149 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
0: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Berneme yavaştı şaşıma, hadi ya.
4: Bu bir yeniden iletimdir.

Sağlığa dair merak edilenler, doğru bilinen yanlışlar ve uzman görüşleri. Fizyoterapist Mithat Yaşan'ın sunumuyla her hafta farklı bir sağlık konusunu alanında uzman konuklarla ele alacağız. Siz de konuya dair merak ettiklerinizi 532 489 74 24 numaralı hattımızdan bizlere iletebilir, sorularınızı uzmanlarımıza yöneltebilirsiniz. Sağlık Saati her Perşembe saat 17'de Beng Radyo'da.

0: Reklamlar. Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle. 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
2: Tezgel marketlerde 2-6 Ekim tarihleri arasında Oruçoğlu Ayçiçek Yağı 4 litre dar ağız 399 lira 90 kuruş. Yayla Gönen Baldo Pirinç 5 kilogram 419 lira 90 kuruş. Öncü Domates Salçası 3200 gram ev tipi 319 lira 90 kuruş. Perosmatik 10 kilogram çeşitleri 349 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Toyota. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve Toyota.com.tr adresinde.
5: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Dünyanın farklı coğrafyalarından yükselen ezgiler, kimi zaman bir dağ köyünün türküsü, kimi zaman bir çöl rüzgarının sesi olur, kimi zaman da göçebe ezgiler. Her ritim bizi uzaklara götürürken aslında ortak köklerimizi hatırlatır. Bu programda sınırları yıkan melodilerle insanlığın kalbine dokunan etnik müziklerin büyülü yolculuğuna davetlisiniz. Göçebe Ezgiler programı başlıyor. Merhabalar, merhaba sevgili Venk Radyo dinleyicilerimiz. Ben Sarya ile Göçebe Ezgiler programı başlıyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da heybemde farklı diller, kültürler, sesler, hikayeler var. Yine sizler için dünyanın birçok bölgesinden şarkıları topladım getirdim. Ve ilk olarak Akdeniz'den, Yunanistan'dan başlayacağız. Karşımızda çağdaş Yunan müziğinin ve protest duruşun en güçlü kadın seslerinden biri var. Nena Venetsanu. Dinleyeceğimiz şarkısı ise aslında ismini söylediğimde bileceğiniz ya da efsanelerle, mitolojiyle ilgileniyorsanız, kadın mücadelesiyle ilgileniyorsanız duymuş olacağınız kavramlardan, kelimelerden bir tanesi. İnsanlık tarihinin aslında hem gizemli hem de tartışılan mitolojik figürlerinden bir tanesi Lilith. Musevi ve Mezopotamya'daki o mitolojik inanışlara göre Lilith, Adem ile aynı anda aynı topraklardan yaratılan ilk kadın olarak atfediliyor. Boyun eğmeyi reddediyor, eşitlik talep ettiği için de ilk asi kadın olarak anılıyor. Mitolojide tabii bu. Nena Venetsanu da bu şarkıda, Lilith şarkısında, Lilith'in o özgürlük çığlığını modern dünyaya taşıyan bir kadın sesi. Kadın onun o kadim yalnızlığını, gücünü, boyun eğmez ruhunu anlatan, hipnotize edici, özellikle Nena'nın da sesiyle birlikte çok harika şarkılardan bir tanesi olmuş. Ve çok uzatmıyorum, Nena Venetsanu, Lilith şarkısıyla sizlerle.

Şimdi kuzeye gidiyoruz. Kuzeyin o sisli, hırçın ve gizemli denizlerine gideceğiz. Atlantik Okyanusu'nun ortasında, kayalıklardan ve yeşilin her tonundan oluşan küçücük bir takım ada ülkesine, Faroe Adaları'na gideceğiz. Oranın doğasından, rüzgarından ve okyanus dalgalarından beslenen büyüleyici bir ses var. Hani her bölgenin, kültürün, deneyimin, yaşantının sanatta etkisi vardır. Doğanın da özellikle var. Bu bölgelerdeki şarkılarda bunu çok görüyoruz. Doğanın seslerini, doğanın taklidini şarkılarda görüyoruz. Eivor diye bir sanatçımız var ve şarkısının adı Trollabundin şarkısı. Yani dilimizdeki karşılığıyla işte büyülenmiş ya da traller tarafından ele geçirilmiş tarzında mitolojik bir şarkı bu da. Faroe Adaları'nın o eski İskandinav mitlerinde dağlarda yaşayan troller ve doğaüstü varlıklar çok önemli bir yer tutuyor bölgelerde. Eivor da bu şarkıyı söylerken o modern bir enstrüman kullanmıyor. Elinde sadece geleneksel bir şaman davulu var ve o ritüeli tekrar eder tarzda söylüyor. Tüm tekinsiz o büyüleyici atmosferi kendi sesiyle, boğaz vokalleri ve adeta doğa ayini şeklinde melodilerle söylüyor, yaratıyor hatta hem sesiyle hem kullandığı müzik aletleriyle. Dinlerken de kendinizi o İskandinavya'nın soğuk puslu, belki ormanlarında sisli bir havada hissedebileceksiniz. Eivor seslendiriyor, Trollabundin sizlerle.

Ben Sarıya ile Göçebe Ezgiler'desiniz. Programımız başladı. Öncesinde İskandinav ülkelerine gittik. Daha öncesinde Yunanistan'dan bir şarkıyla başlamıştık. Şimdiki durağımız ise Atlantik'in kıyısı Portekiz'den. Liman kentlerinin sokaklarında yankılanan, dinleyenin o içine işleyen hüzünlü ve derin bir müzik var sırada. Fado müziği, ki o bölgelerde İspanya'da, Portekiz'de çok fazla olan müzik. Bunun bir kraliçesi Amalia Rodriguez karşımızda olacak. Fado kelimesi kader anlamına geliyor. Portekiz kültüründe sodat denilen, işte geri gelmeyecek bir şeye duyulan o derin acı ya da özlem duygusundan doğan bir tür bunlar. Şarkısı ise Fado Portugues bizlere birazdan eşlik edecek. Şarkının içeriği biraz daha deniz şeyin, daha doğrusu sodadın ya da fado'nun, denizcilerin eşliğini okyanusa uğurluyorlar ve bir daha haber alamayan kadınların o yoksul liman mahallelerinden gurbetin ve kaderin o müziğini anlattığı, belki de ya da anlatılan bir tarz olarak söyleyebilirim. Amelia Rodriguez de o siyah şalıyla sahneye çıktığı an sanki tüm Portekiz halkının ortak acısını seslendiriyor. Şimdi Lisbon sokaklarında yükselen bu hüznü Amelia Rodriguez'den dinleyeceğiz. Fado Portugues sizlerle.

Portekiz'deydik farklı bir parçayla. Şimdi yine karşınızda olacağım farklı bir dille, farklı bir kültürle. Çok özel ve çok kültürlü bir müzikal köprü var sırada. Aslında İran asıllı Kanadalı dahi müzisyen Faria Faraji ve Ukraynalı'nın güçlü bir vokal olan Julie Vitraniuk var sırada. Bunlar bir araya geliyorlar ve Balkan Slav coğrafyasının kalbinden kopuk gelen bir eseri ortak söylüyorlar. Şarkımızın ismi ise Rosna Livada. Şarkının adı yaklaşık çevirisiyle çiğ düşmüş çayır anlamına geliyor. Bu eser Bosna ve Sırp topraklarında yüzyıllardır söylenen geleneksel bir Balkan adı, bir balat aslında. Hikayesi ise son derece hüzünlü, savaş yüzünden baskıcı güçler tarafından elinden zorla alınan sevgilisinin ardından çay cenci dizip gözyaşı döken bir genç kızın feryadıymış çevirisiyle ya da içeriği. Faria Faraji'nin tarih atmosferinin yeniden canlandırma konusundaki o dehası ve Julie'nin de o ciğerden gelen Balkan vokal tekniği şarkıyı bir ağıttan bir adeta başkaldırıya döndürüyor. Yani harika gerçekten bir müzik olmuş, bir şarkı olmuş. Toprağın, savaşın ve yarım kalmışların hikayesi ya da yarım kalmış aşkların hikayesi diyelim. Rosna Livada sizler.

Sıradaki şarkımız aslında yine bildiğiniz seslerden bir tanesi. Dünyaca ünlü Arap müziğinin Orta Doğu'nun kraliçesi. Lübnan'ın yaşayan efsanevisi diyelim, Feyruz bizlerle olacak. Birçok şarkısı var. En sevdiklerimden bir tanesiydi Libeyrut. Şimdi farklı bir şarkısını size seslendireceğim. Onun o kadife sesinden coğrafyamızda çok iyi bilinen, hatta popüler kültürde farklı versiyonlarında dinlediğimiz bir eseri var şimdi. Bin Elt Şelabiyya şarkısı. Şarkının adı Güzel Kız ya da Tatlı Kız tarzına bir şekilde çevriliyormuş. Endülüs döneminden bu yana Arap coğrafyasının damarlarından dolaşan köklü ve geleneksel bir halk ezgisi bu. Feyruz bu şarkıyı seslendirdiğinde bir aşk şarkısı olarak da sadece anlatmıyor. Lübnan'ın, Beyrut'un o iç savaşlarla yer almadan önceki zarif, entelektüel, çok kültürlü belki altın çağını fısıldıyor bizlere. Coğrafyanın tüm neşesini, melankolisini ve asaletini içinde barındıran bu zamansız klasiğe bırakıyoruz kendimizi. Feyruz geliyor, Bint el Şelabiyya sizlerle.

Radyolarını yeni açanlar için göçebe ezgilerdesiniz. Ben Sarıyaylısınız. Birçok bölgeden, kültürden, dilden şarkılarla devam ediyoruz. İran'dayız şimdi. Tahran'ın modern sokak ritimlerini, geleneksel İran şiirini ve caz ezgilerini harmanlayan çok özel bir grup var. Palet Band grubu ki biliyorsunuz İran sanat konusunda gerçekten ileridedir. Yapılan bütün baskılara rağmen, engellemelere rağmen şiirde, sinemada, diğer bütün sanat dallarında gerçekten çok kaliteli filmlerle, müziklerle karşı karşıyayız. Şimdiki dinleyeceğimiz şarkının adı ise Narobeman, yani gitme kal anlamındaymış. Tahran'ın pusuz yağmurlu karanlık gecelerine ve şehrin melankolisine yazılmış bir şiir gibi bu. Sözlerinde biz duvarlardaki gölgelere, koyu bulutlara, yağmur altındaki gülüşlere, bahar bahçesinin sabahına gönül verdik. Gitme kal diyor. Aslında giden bir sevgileriyle belki de geçmişe, o güzel günlere duyulan özlemi havlıyor. İran'ın o zengin şiir kültürünü modern batı enstrümanlarıyla o kadar naif birleştiriyor ki bu grupta. Dili anlamasanız bile o Tahran'ın gecesinin yüzüne gelip kalbinize oturuyor adeta. Gitmesini istemediklerimiz için çalıyor. Paletten Narobeman sizlerle.

Şimdi kendi topraklarımızdan yükselen ama sınırları aşan, hatta dilleri aşan çalışmalarıyla tanıdığımız bir grup var. Çok kültürlü bir mozaik aslında onlar, kardeş türküler. Bizleri Kafkasya'nın o Diksarp dağlarına götürecekler ki biliyorsunuz birçok dilde şarkılar da seslendiriyorlar grup. Seslendirecekleri şu anki eserin adı ise Doymok, Çeçence bir kelime, ana vatan ya da ana toprağı anlamına geliyormuş. Kafkas halklarının özellikle o Çeçenlerin tarihi maalesef sürgünlerle, göçlerle ve büyük savaşlarla dolu, az çok biliyoruz buraları. İşte bu şarkıda her ne olursa olsun toprağına sadık kalan, hürriyetine düşkün Kafkas insanının vatandaşına, vatanına duyduğu o sarsılmaz sevgiyi ya da saygıyı anlatıyormuş. Kardeş türküler de o çok muazzam, çok seslilik daha doğrusu muazzam bir çok seslilikleri var. Bunlarla o Kafkas ritimlerini harmanlamışlar bu şarkıda. O dağların rüzgarını hissetmemek de elde değil açıkçası. Bir halkın hafızasını, ana vatan ezgisini anlatan bu şarkı karşınızda olacak. Bu şarkıyı sevgili Hakkı Hocam, çok değerli arkadaşım, sana gelsin diyorum ve ondan da DMS'ye geliyor. Özellikle afetler konusunda ciddi çalışmalar yapıyorlar. Afet Yönetime Dayanışma Derneği'ne göndermiş Hakkı Hocam bu şarkıyı. Bizden de DMS'ye Hakkı Hocam'a diyelim o zaman. Kardeş Türküler sizlerle.

Şimdi yine Akdeniz'deyiz. Akdeniz'in tam kalbinde İspanya'nın güney ucuna gideceğiz radyo tarifayla. Bilmeyenler için hemen ufak bir tüyo, 80'lerin sonunda kuruluyor bu grup. Adında İspanya'nın Fasa'ya yakın sahil kasabası var, Tarifa diye, oradan alıyorlar. Grubun kurucuları öyle bir radyo siyasyonu hayal edelim ki diyor, İspanyol flamenkosunu çalarken bir anlamda Arap ezgileri girsin. İşte Kuzey Afrika ritimlerini Akdeniz rüzgarıyla birleşsin demişler adeta, ya da öyle değil. Ve ortaya harika bir müzik topluluğu çıkmış. Birçok dilden, kültürden şarkıları alıp derleyip söylüyor bu grup. Yani tam anlamıyla kültürleri dans ettiren bir grup diyeyim. Birazdan çalacağım şarkının adı ise Sin Palabras. Türkçesiyle yaklaşık olarak kelimesiz ya da sözcüklerin yetmediği yer tarzına bir çevirisi olabiliyor. Şarkının sözleri çok samimi, çok duru. Hani bir gününü görürsünüz, içinizden bir şeyler kıpırdar, göz göze gelirsiniz ve konuşmanıza gerek kalmaz. Her şey aslında anlatılır, söylenir, kelimesiz her şeyi anlatabiliyorsunuz. O tarzda bir şey. İşte bırak seni izleyeyim, o kimya, o gülüşler, o bakışlar, benden uzaklaşma diye. İşte her şey kelimesiz, sözcükler olmadan başladı diyor şarkıda da. Müziğe kulak kabarttığınızda da o flamenco'nun sıcaklığını, arka planındaki o mistik doğu tınılarını ve ritimlerini hemen hissediyorsunuz zaten. Gerçekten de insanları kelimesiz bırakan, sadece ritme ve duyguya teslim eden şarkılardan bir tanesi, sevdiğim gruplardan bir tanesidir de bu arada. Akdeniz'in kültürüyle sizleri Radyo Tarifa ile baş başa bırakacağım. Karşınızda Sin Palabras sizlerle.

Programımızın sonuna geldik. Son şarkımız yine Afrika'dan. Mutlaka Afrika'dan bir şarkı çalmaya çalışıyorum. Sizler için araştırmalar yapıyorum ve karşıma harika kültürlerin, dillerin, yine farklı farklı bölgelerde, adalarda yaşayan o insanların, o toplulukların yaşayışlarını da içine kattığı şarkılarla karşılaşıyorum. Yine onlardan bir tanesi var karşımda. Afrika'nın batısına, ritmin ve müziğin kalbinin attığı topraklara, Mali'ye gideceğiz şimdi. Sadece Afrika değil, dünya müziğinin en güçlü kadın sanatçılarından, kadın hakları savunucularından bir tanesi aynı zamanda. Özellikle olduğu bölgede çocuk evliliklerine ve çok eşliliğe karşı ciddi duruş sergileyen, bu konuda mücadele eden kadınlardan bir tanesi. Asil bir ses karşımızda olacak. Umu Sangare sanatçımızın ismi. Söyleyeceği şarkısı Seyam. Yani kendi dillerindeki karşılığıyla neşe ya da mutluluk tarzına bir anlama geliyor. Umu Sangare, Mali'nin Basur bölgesinde geleneksel müzik kültürünü dünyaya tanıtan isimlerden bir tanesi. Şarkı ritmik olarak çok hareketli, coşkulu görünse de aslında derin bir toplumsal haksızlığa karşı, işte neşeyi, zorluklara karşı direnmeyi anlatan şarkılardan bir tanesi belki de. Kadınların özgürlüğünü ve neşesini bir başkaldırı olarak gören muhteşem Afrika manifestosu olarak görüyorum bu şarkıyı. Onlardan bir tanesi daha doğrusu. Ve Umu Sangare seslendirecek Seya şarkısı sizlerle. Bu hafta da Göçebe Ezgiler programımızın sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Pazartesi günü saat 8-9 arasında tekrarı olacaktır, kaçıranlar için söylüyorum. Hafta yine farklı diller, kültürler, şarkılarla, onların hikayeleriyle karşınızda oluncaya dek hoşçakalın, Renk Radyo'da kalın.

0: Reklamlar.
1: Tezgel marketlerde 2-6 Ekim tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 779 lira 90 kuruş, manvit tavuk kilogramı 114 lira 90 kuruş, Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş, yalın yumurta otuzlu beyaz larç 149 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
4: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da Stat yolundayız.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve Toyota.com.tr adresinde. Toyota ProAce ailesi bambaşka yere
1: taşır. Toyota. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi karşısında, Kardeşlik Parkı içerisinde çok yakında halkımızın hizmetinde. Uygun fiyat, zengin menü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte. Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
2: Reklamları dinlediniz.

Çocukluğum çıraklıkta geçti, kirpas içinde. Gençliğim korsan yürüyüşlerde, eylemlerde. Hapse erken düştüm, copla erken tanıştım. Küçük voltalardan bıktım, usandım. Şimdi uçsuz bucaksız ovalarda, adımlarımı saymadan, geriye dönüp bakmadan, usanmadan, bıkmadan, deli taylar gibi koşmak istiyorum. Ve görüyorsun ki aşkı beceremiyorum. Beni kendi halime bırak yavrucuğum. Ben yolumu nasıl olsa bulurum. Upuzun çayırlarda yalın ayak koşmak istiyorum. Saçlarım rüzgara konuk, yüzüm dağlara dönük. Göğsümün çeperini ölümle sınayan esaret. Ve yüreğimi yararcasına zorlayan cesaret.

0: olsun.
1: Koşmak, egzozların, molozların, yağmaların kıyısından, onca insafsızlıkların, onca haksızlıkların, manzarasızlıkların, parasızlıkların, Allahsızlıkların kıyısından, kimseye ve hiçbir şeye değmeden ciğerlerimi yok edercesine koşmak istiyorum. Yerken içerken, meşgile kendinden geçerken birileri, namlunun ucunu görünce sıvışırken birileri, biriler ölüp biriler rutuk atarken köşe yazılarında, kavga etmeden, bir daha tutuklanmadan ve küfür etmeden kafamı kırarcasına koşmak istiyorum. Avucunu son bir defa ağlamadan tutmak istiyorum. Gözlerim yüzüne küskün, sazım sevgine suskun. Saati ayrılığa kurmuşum, olmaz teslimiyet. Ziyan aklım senle bozmuşum, ziyan aklım senle bozmuşum. İçerim felaket.

Şahmeran, Sedef, Safir ve Kör Uyku. Dünden kalan bir aynaya vuruyor düş gibi. Ve kahinin her remil atışında ölüm kara değil, karada, havada ve suda. Ağlayan narım da çatladı, çünkü ben çocuklarımı kaybediyorum dağlarda. Dağlar ki ceylan yurdu, bir gülistan olsun içindi düşerse yolu Şahmeran'ın. Ve anılardır diye bilinen Şahmeran, belleğin derin kuyusundaki uykusunu bir hançerle kesip çıkmalıdır gün yüzüne. Ve bırakarak derisini çöl iklimlerinde. Tozlaşan ve durmadan tozlanan keder, sedef, safir ve kör bir uykuya dönerken, çöl hep çöldür, daima çöl, gri söylence ve buhurun incelttiği ölümcül bir büyü. Gülen ayvamı soruyorum, ağlayan kızımı. Neredesin bunca zaman ey Şahmeran? Dağlar ceylan yurdudur, bir gülistan. Düş yollara, keder öcünü almalıdır çünkü.